0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kapılarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde, "Doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı,
muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı: Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına, "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi."
Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz, namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

kaburgalarımın başladığı sokaktan geçtim çok. Ölülerin gömüldüğü kıyıda bir de uçtum çok. Ne ölüler gördüm, ne başka yerler, göçtüm çok. Ölüler çok yaşamazdı, ben seçtim çok. Baktım hepsinden daha gençtim çok. Böylece çok korktukça

yanımı az, yaremi açtım çok. En gördüm ki hiçtim çok. Ekmek vermediler, su verdiler, açtım çok. Diyemedim, içtim çok.

91.0 Davet Radyo.

0: Artık son vuruşları
1: gönlümüzden kalbine, gönlünüze
0: dem tutuyor. Davet azan geliyor. Ve ölüm bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni, yalnızlığımı ve öylece gidişini.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, İnler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

0: bahar sabahında
1: davet
0: var. Henüz tan yeri ağarmamışken sadece dünya değil bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene dalga dalga Amine'nin evinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular. Ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan ağlıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları beylin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik satılırken köle pazarlarında biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir 7 Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini. Denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler yani ey zulmün ağları hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz. Sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah belleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir 7 Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

كاذب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir.

Kadir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti, ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer, sana karşı muhabbet anı

0: 91.8.
1: O müminlere indallah ecri azim var ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkmalısınız dedikleri zaman bu haber imanlarını artırır da Allah'ın nusreti bize kafidir. O ne güzel muhafızdır derler. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, meskenet, dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işhat eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. O vicdan nerededir lakin, o iman kimde var heyhat. Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman ittihad isterdi bizden, vahdet isterdi. Nasıl dünyanı mahsus olmamız lazımsa gösterdi. Peki bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarıyla emretmişti. Lakin biz tevekkel nadip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman farz-ı kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken nemiz vardır fezailden, nemiz eksik rezailden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler seylab-ı eyyama rücu etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslam'a. O devrin yad-ı nura nuru bi payan şehamettir. Mefahir onların tarihidir. Ümmet o ümmettir. Ki bir yandan celadetler saçıp dünyayı titretmiş. Öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş. Değilmiş böyle mahkumiyetin timsali pamali. Şevahik'ten tenezzül eylemezmiş arş-ı iclali. Tevekkül vasfı ancak onların hakkında manidar. Ki etmiş hepsi dünyalar kadar alamı istihkar. Çekinmezmiş şedait yasa asla iktihamından. Zeminlerden ölüm fışkırsa dönmezmiş meramından. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır demiştim. İşte davam onların hakkında sadıktır.

0: Davit Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Gönlümüzden
1: güneşe bakanda kararır
0: Davet
1: gözde.
0: Radyo.
1: Işığın içinde zulmet olurmuş. İki seven kalbin kavuştuğu yer çalılık olsa da cennet olurmuş. Ezelden nispidir kara da ak da, yakın da uzak da tepe de dağ da. Dün bayrak olan söz hep bedayakta dönüp birdenbire galet olurmuş. Hükmü taştan geçer, yalanın şerin, ruhu unutuldu mukaddeslerin. Amacı cebinden yünül keslerin, en büyük talebi minnet olurmuş. Hayrında şerinde vahdettir alem, bir ucu sevinçtir bir ucu alem. Kurulan tüzakta benim büdremem, benim rakibime fırsat olurmuş. İnişin kadrini bildik yokuşta, akıl ne bilgide ne de ki yaşta. Dünyanın ahengi baharla kışta, kederle sevinçte vahdet olurmuş. Amaçsız, fikirsiz bir aşk, bir heves, hiç kendi tek başına güvere bilmez, millet sevgisiyle silahlanan...

0: güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek. Gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı bu son soluktur, bir bengüsü ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.
1: Terk-i edepten, koy-i mahbubi bidadır bu.
2: Gönlünüze,
1: nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım, sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak, silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın, meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı mizanı gözüm görmesin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer Osman Ali'nin Burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevlam cümle velinin, bizi güzel Muhammed'den.

Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız, huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız, bizi güzel Muhammed'den ayırma.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mesnevi Nuriye adlı kitaptan inşallah okuyacağız. Muhtelif yerlerinden birkaç yer inşallah okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, aleme ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret

ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarla milyonlarca Faruk-ü Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1. Allah'a abd olana, kul olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faydalarını ve mahalle istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neban eden mai zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şeriki yoktur. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucit, vacib-i vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bodiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mence'dir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara
melce ve mence.

0: O'dur. Allah bakidir. Âlemin bekası ancak O'nun bekasıyledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı O'ndadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat, O'nun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Aklı başında olan bir insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya gidiyor, dünya durmuyor, gidiyor, insan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun, bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ya eyyühen nâsu entumul fukarâu ilallah. İlem eyyühel aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarruz ettiği gibi, insandaki kusur kemalat-ı subhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr, gına-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü hacat, enva-i niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. İlem eyyuhel aziz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانِ عِلَمَا يُهَلْ عَزِيزِ. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayat-ı bakiye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcırah alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmasa bir saati de beş namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda olmasın. İlem eyyuhel aziz. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh, erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker, şaki ve hain olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı, askerlere taşıtırdığı, temizlettirdiği, öğütürdüğü, pişirttirdiği gibi Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı küre-i arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan! Rahm-ı maderde, rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklarıyla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde sathı arzda yaratılan envai erzakı kim yaratıyor? Ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Hulasa, Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın.
1: Ud'uni estecib lekum ilem eyyuhel aziz. Bazı dualar icabete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması, küsuf namazına güneşin, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzülü bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun ala nur ve illa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaat etmesi ise icabet aynı kabul değildir. Yani icabet kabulü istilzam etmez. Duaya her halde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matluba olan isaf ise mucibin hikmetine tabidir. Mesela doktoru çağırdığın zaman herhalde ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit bazen verir, bazen hastalığına, mizacına mülayim olmadığından vermez. Adem-i kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır. O dua ibadetinde ihlas kırılır. Makbul olmaz. İlem eyyuhel aziz. İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetdar köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebayin isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku, alem-i yakaza ile alem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, alem-i cismani ile alem-i ruhani arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki, insanın badel mevt, Halık-ı Rahman ve Rahim'e rucu hakkında ilanat yapan şu, İleyhi merciukum ve ileyhi turcaun ve ileyhil masir ve ileyhil me'ab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümet kuyusu olmayıp ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp adem-i mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Evet, küfrün tazammun ettiği cehennemi maneviyeye bak. Ene inde zanni abdi bi hadisi kutsisi sırrınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden maada arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkın imamları Mahbub-ı Ezel'in Habib-i Ekrem-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tazarruatı, duaları alemi bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kafi bir vesiledir. Çünkü kainatı seraba istira eden şu hüsünler, güzellikler, cemaller, kemaller, o Habibin tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. İlem eyyuhal aziz, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmemek iyi değildir. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli şöyle ki, her bir nimetin iki vecihi vardır. Bir vecihi insana aittir ki insanı tezyin eder. Medar-ı lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucib-i fahır olur. Sarhoş olur. Maliki hakikiyi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci veçi ise inam edene bakar ki keremini ishar, derece-i rahmetini ilan, inamını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihte tevazu olabilir ve illa küfranı tazammül etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammül ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdis-i nimet şöylece bir içtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazuyla tahdis-i nimeti cem etmiş olur. İlem eyyuhel aziz, ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tembel olan adam çalışkanı sever. Zayıf olan kaviyi takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünyada umuru diniyeye ve amali ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur. Bu rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabbi nasa şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İlem eyyuhel aziz, keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. O keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakini de fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur, bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidraç ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri ishar etmekten ibarettir. Fakat bu istidraç sahibi nefsine istinad ve iktidarına istinad etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki innema utituhu ala ilm okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye-i nefs ve tenevvürü kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidraç ile ehli keramet arasında tabakayı ulada fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybi inkişaf eder. Ve onlar da o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti mürayilerin zulümatıyla iltibas olmaz. Ve inni şeyin illa yusebbihu bihamdihi ile meyyuhel aziz. Tesbihat, ibadat, gayr-ı mahdut enmalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten mabudu mutlakın ilmi kafidir. İnsandan maada mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir. Ve keza amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. İle meyyuhel aziz, insan-ı müminin kıymeti, ihtiva ettiği sanatı âliye ile Esma-i Hüsna'dan inikas eden cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise et, kemikten ibaret, fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik bu alemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa o nispette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fail Halık ile bağlı olmayıp müstakili bizzat nazarıyla bakılırsa kıymeti camide mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder. Ve ceale şemse siracen. Bu hükmü Kur'an'ı Esma-i Hüsna'nın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor şöyle ki: ey insan, bu şems azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle azim, rahim bir malikiniz var ki bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. Felsefenin hikmetince şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arz ile seyyarat ondan uçan parçalardır. Cazibe ile şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. Son olarak İlem eyyuhel aziz, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlükidir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar.
4: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
3: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 22-23 Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
1: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
0: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: gözden gönlünüze.
1: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas

Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: yaratan.
1: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren. Ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan. Ey beni yediren, içiren. Ey beni kendisine yaklaştıran. Ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan. Ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan. Ey bana yol göstererek beni muvaffak eden. Ey beni zengin ederek bana izzet veren. Ey beni yaşatıp öldüren. Ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih. Ya men la muakkibe li hukmih.

Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: olur.
1: Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الأرض.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismuh, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâuh, ya men la ilahe gayruh, ya men teqaddeset esmâuh, ya men yedûmu bekâuh, ya men il azametu behâuh, ya men il kibriyâu ridâuh, ya men la yuhsa âlâuh, ya men la yu'addu na'mâuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nâr.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bifadlike ya gaffar. Ve es'eluke bihaqqi hâzihil esmâil kerîmeti şerîfeti ve sıfâtil celîleti latîfeti en tusalli ala seyyidina Muhammedin. وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Radyosu. Davet Radyo. Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık. Sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile. Seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost. Her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar. Seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı. Yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğrulmuş bizler hepimiz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

ولو بشق تمرة. Velev ki bir yarım hurma parçası olsa bile. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurma dahi olsa onu tasadduk etmek suretiyle ateşle aranıza bir perde koyun diye buyuruyor. Dinimiz sosyal bir din. Yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir din. Hatta İsar diyoruz. Haşr suresinde geçer. Sahabe efendilerimizin birbirlerini tercih etmeleri. Yani kendine değil de önce kardeşini düşünüyor. Kendi ihtiyaç sahibiyken kardeşine veriyor. Şu anlayışı görebiliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sahabe arasında, yani Mekkeli muhacirler ile Medine'deki ensar arasında kardeşlik tesis ediyor. Birbirine kardeş yapıyor onları. Ve onlarda öyle bir anlayış var ki hep kardeşini tercih ediyor. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde ne yapıyor? Kardeşine vermeye çalışıyor. İşte böyle bir uygulama var dinimizde elhamdülillah. Zaten baktığınız zaman dünyadaki kavgaların sebebi de nedir? Hep ben yiyeyim, her şey benim olsun. Hani bizim amiyane tabirle keseri böyle hep kendine yontma. Her şey benim olsun. Bu anlayış olmaz. İslam ne diyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala rızkı verdiği gibi bunları da insanlara, ihtiyaç sahiplerine de vereceksiniz. Onların da malda hakkı vardır. Bu şekilde ne olacak? Sosyal denge sağlanmış olacak. Çünkü Allah-u Teala rızkı veriyor, arz onun ve siz de arzda, bizler de arzda ne yapıyoruz? Onun vermiş olduğu nimetlerle besleniyoruz. Allah-u Teala kimine çok veriyor, kimine az veriyor. O zaman ne yapacak? Az olana çok alan katkıda bulunacak. Ama dünyadaki felsefe şu anda nedir? Sen çalış ben yiyeyim, sen öl ben yaşayayım. Böyle bir anlayış var, sömürü var. Başkasının hakkını gasp etme var. O insanı kendi malından dahi mahrum etme var. Ama İslam böyle bir şeyi reddediyor ve devamlı iyiliği, yardımlaşmayı emrediyor. İşte bir de bunlardan birisi de nedir? Sadaka verme. Çünkü mala tamah arttığı zaman, insanlar malı sevdiği zaman, dünyevileştiği zaman, maddiyet perestleştiği zaman ne olur? Hep kendisini düşünür. Kendisini düşündüğü gibi etrafını düşünmez. Bununla birlikte ahiret inancı zayıflar. İyiliği bir nankörlük olarak görür, aptallık olarak görür, ahmaklık olarak görür. Çünkü ahiret inancı zayıflamış, ahirette iyilikle karşılık göreceği, mükafat alacağı düşüncesi onda zayıflamıştır. Her şey onun için dünya olmuştur. Yani dünyada yiyecek, içecek, yaşayacak. Her şeyde malın varsa, paran varsa sen hükümdarsın, senin dediğin olur anlayışı hakim olduğu zaman ne yapıyor? Böyle maddeyi bir güç görüyor ve o güce tapınmaya başlıyor. Allah'ı unutuyor, maddeye tapınmaya başlıyor. Böyle bir tehlike. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu tür duygulardan uzaklaştırmak için sadakayı emrediyor ve diyor ateşle aranıza bir perde koyun, örtü koyun. Hicap nedir? İki şeyin arasını örten bir şeydir. Mesela hicap, örtüye de hicap diyoruz değil mi? Kadınların tesettür olmasına hicap diyoruz. Erkeklerin yine örtünmesine de hicap diyoruz. Utanma duygusuna da hicap diyoruz. Nedir? Arada bir perde, perde. Bir duvar örüyor. Bir uzaklık mesafesi koyuyor. Ne ile? Hem de ateşle. Allah korusun. Demek ki cehennemin ateşi ta uzak mesafelerden hissedildiği halde Peygamberimiz ne diyor? Yarım hurma olmak suretiyle dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemize bile diyor. Ya Ayşe, yarım hurma bile olsa, bir hurma bile olsa ne yap? Sadaka vermek suretiyle ateşten korun diye buyuruyor. İşte bizler de hani bir insana bir hurma ikram edemeyiz mi? Veya bir çay ikram edemeyiz mi? Bir simit ikram edemeyiz mi? Yani bunlar ufak olan şeyler ama karşılığı, mükafatı ne kadar bir

0: büyük insanı ateşten koruyor. Zaten bu ateş öyle tehlikeli ki Allah-u Teala Meryem suresinin 71-72 mütakip ayetlerde buyuruyor ya, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diyor. Yani herkes o ateşe uğrayacak. İşte onun için hep büyük zatlar, alimler ne demişlerdir? Allah'ım ateş azabından sana sığınırız. Ateşten sana sığınırız, cehennem azabından sana sığınırız. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim sabah namazından sonra 7 kere Allahümme ecirni minennar derse ve yine aynı şekilde akşam namazından sonra böyle daha kalkmadan, namaz bitmeden aynı şekilde ecirni minennar derse ne olur? Allah-u Teala o kimseyi ateş azabından korur ve cennete koyar. İşte Peygamberimiz bunun başka yollarını da öğretiyor. Nedir? Hani madem ki bu ateşe uğrayacak herkes korunması gerekir. Korunmak için önden bazı şeyler göndermesi gerekir. Bu da nedir? Sadakadır. Ha, sadakanın azı çoğu yok. Herkes gücüne göre, mali imkanına göre bunu yapabilir. Yani basit görmeyin diyor. Yarım hurma bile olsa onu sadaka verin, o size fayda verir. Biz de imkanımız nispetinde ne yapacağız? Sadaka vermeye çalışacağız. Fakire yardımcı olmaya çalışacağız. Hani sadakanın durumu geniştir. Biri yol sorsa ona yolu tarif etsen bir sadakadır. Yolda eza verici bir şeyi kaldırsan sadakadır. Müslümanlara güler yüzle görünmen sadakadır. Onlara selam vermen sadakadır. Yani sadaka geniş. Bunlardan birisi de nedir? Maddi bir iyilikte bulunmak. Hurma bile olsa, yarım hurma bile olsa. Yarım hurma nedir ki ya? Ama ne yapıyor? Bizi ateşten koruyor ve Peygamberimiz de diyor bu şekilde sadaka verin. Herkes imkan nispetinde. İhtiyaç sahipleri var. Onlara ne yapılır? Verilir. Arkadaşlar arasında ihtiyaç sahibi olan arkadaşa ısmarlama kabiliğinden verilebilir. Bunlar da nedir? Hepsi sadaka yerine geçer. Cimrilikten uzak kalmak lazım. Geçmiş ümmetlerin helakı hep cimrilikten olmuştur. Harislikten olmuştur. Hep mal benim olsun anlayışından olmuştur. Bu nedenle cimrilik kadar kötü bir şey yoktur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sadaka ne yapar? Hem dünyada insana fayda verir, hem ahirette fayda verir. Dünyadaki faydası nedir? Malı bereketlenir, ömrü bereketlenir. Hastalarınızı diyor Peygamberimiz sadakayla tedavi edin. Yani hastalık varsa ne yapar? İnsandan gider. Bir bela gelecekse beladan korur. Baştaki belayı kalkmasına vesile olur. İşte bunun gibi faydaları çoktur. Ama en büyük faydası da ne? Bizleri ateşten korumasıdır. Allah bizleri ateşten koruyanlardan eylesin. Çünkü dediğimiz gibi ayet-i kerimede geçtiği gibi herkes oraya bir uğrayacak. O ateşe uğrayacak. Ama Allah ne yapacak? Mümin kullarını, iman eden, takva ehli kullarını oradan kurtaracak. İşte biz de ne yapacağız? Vesile arayacağız oradan kurtulmak için. Peygamberimiz de bize gösteriyor, yolu gösteriyor, metodu gösteriyor, nasıl kurtulacağımızı gösteriyor. Diyor sadaka verin. Az da olsa sadaka verin. Fakir, fukaraya yardımcı olun. Bu şekilde de ateşle aranıza bir örtü, bir perde edinmiş olursunuz diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Ve lâ tettehizûhe kubûren. Oraları kabristan haline, kabir haline getirmeyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niye Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor? Şimdi farz namazlar nerede kılınacak? Mescitte cemaatle beraber kılınacak. Bu bir. Peki sünnet namazlar, nafile namazlar nerede kılınacak? Onlar evde kılınacak. Çünkü niye? Taatlar, ibadetler hem insanı nurlandırır hem etrafı nurlandırır. Evlerimizin de neye ihtiyacı var? Nurlanmaya ihtiyacı var. İşte bu şekilde biz de ne yapacağız? Evlerimizde namazların bir kısmını kılacağız. Peygamberimiz diyor ki, bir kimse mescitte namaz kıldı mı namazdan bir hisseyi de evinde ayırsın. Ne yapacak? Farzı kıldı, sünneti gelip evinde kılacak. Zaten fark ederseniz eskiden böyle büyüklerimiz yapıp şöyle yaparlardı. Sabah namazını, sünnetini evde kılarlardı. Bir miktar beklerlerdi. Sonra camiye giderlerdi ve camide de farzı kılarlardı. Ama tabii şimdi toplumsal olarak sünneti evde kılıp camiye gitsek belki insanlar bu namaz kılmadı, sünnet kılmadı gibi anlayış olacak. Fakat burada nedir? İnsanlara bunu anlatacağız, Müslümanlara bunu anlatacağız, bu hadisi anlatacağız. Evlerinizde de namaz kılın, sünnetleri, nafileleri evlerinizde kılın. Ha nedir? Mesela tavaf namazı, bunu orada kılınacak değil mi? Mescitte kılınacak. İşte teravih namazı. Bunlar ne olur? Toplum içerisinde kılır. Veya ihrama gireceği zaman namaz kılma. Bunlar tabii hayliyle açık olan insanların olduğu yerde kılınır. Ama nafile olan namazlar, sünnet olan namazları evde kılmak daha güzeldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz şurada şurada namaz kılınmaz diyor. Bunlardan birisi de nedir? Kabristandır. Çünkü kabristan orası amel yeri değildir. Mezardaki adam amel edecek durumda değildir. Onun ameli bitmiştir. Orası ceza yeridir. Ya artık cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir ki Allah bize nasip etsin. Onun için Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, diyor kabir amel yeri değildir, ceza yeridir. Onun için diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin. İşte ne yapacağız? Evimizi Kur'an okumak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle, nafile namazlar kılmak suretiyle evlerimizi de nurlandırmış olacağız. Peygamberimizin dediği gibi de ne yapacağız? Bir hisse de eve ayıracağız. Ve farzlardan sonra en faziletli namaz diyor, kişinin evinde kıldığı namazdır. Evlerde namaz kılın. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Olur ki cemaate gidememiştir, cemaati kaçırmıştır, işi çıkmıştır, işte şartlar gereği. Ne yapın? Eve geldiğiniz zaman eşinizle, çocuğunuzla birlikte farz namazları birlikte kılmaya çalışın. Cemaat olun. Bu da bir cemaattır. Çünkü daha önce hatırlarsanız hadis-i şeriflerde var. Hani iki kişi de cemaattir diyor Peygamberimiz. Ne yapar kişi? Evde farz namazı durur. Eşi de arkasında olur. Veya çocuğunu alır, namaz kılar. Hem bu şekilde evde namazın talimi yapılmış olur. Hem de namaz kılınmış ve cemaatle de namaz kılınmış olur. İşte Peygamberimiz bu konuda da bize yol gösteriyor. Farz namazları mescitte kılın. Nafile olan namazları, sünnet olan namazları da evlerinizde kılın, evlerinizde nurlansın, evlerinizin de nura, berekete ihtiyacı vardır diye buyuruyor. Tabi bundaki bir hikmet de nedir? Kişiyi riyadan koruma. Yani gizli şirk dediğimiz, küçük şirk dediğimiz riya. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye ibadet yapma. Burada ne var? Mescitte nafileleri kıldığı zaman bir kimse ne oluyor? Kimse duymuyor. Kendi halinde kılmış oluyor. Bu şekilde de nefsini kontrol altına almış ve ihlaslı bir şekilde de muhlis biri olarak da ibadet etmiş oluyor ki bunun derecesi daha büyüktür. Allah-u Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize yol gösterdiği gibi bu konuda da ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Diyor, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de ibadet edilsin. Namaz kılınsın, dualar okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun. Bu şekilde de ne yapacak kişi? Evini de nurlandırmış olacak, evinde de bereket olmuş olacak. Ve ayrıca da riyadan da korunmuş olacak. İnsanlar duysun diye, insanlar görsün diye ibadet etmiş olmaktan da korunmuş olacak. Çünkü siz nafileleri kılarsanız, hani beş vakit namazın sünnetlerini hadi kılınıyor diyelim, ama diğer nafileleri de mescitte kılarsanız ne olur? Bu belki nefis sizi ön plana çıkartırır. Şeytan ne yapar? Oo bak şöyle kılıyor, böyle kılıyor, duysunlar, görsünlere sizi getirebilir. Bu yüzden de ne olur? Yapmış olduğumuz amel Allah korusun, Allah için değil, kendimizi gösterişi için, kendimize büyük göstermek için, bize saygı gösterilmesi için olur ki bunun ahirette de bir nasibi yoktur. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ya, hani ibadet yapacak ama Allah-u Teala diyecek, onu kim için yaptıysan git ona, ondan mükafat bekle, benim için yapmadın diye buyuracak. Bu da çok tehlikeli bir durum, gizli bir şirk, küçük bir şirk. Peygamberimiz diyor, ben ümmetim için bundan devamlı korkuyorum. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Amellerimizde ihlaslı olmayı nasip eylesin. Bu da nedir? Otokontrol dediğimiz, kişi kendisini murakabe altında tutacak. Kendisini muhasebe altında tutacak, muhasebesini yapacak. Bu şekilde de riyadan korunmuş olacak ve evlerini de bereketlendirmiş olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Hakikat şehrinde bir güzel gördüm, bir göreni göremedim. Ne çare, sevdayı aşkından yanıp kül olduğum bir bilen yok, soramadım. Ne çare, bir zaman bekledim Leyla Dağı'nı, bir zaman bekledim Gül Budağı'nı, bir zaman bekledim yar otağını, basılı yar olamadım, ne çare. Andelibin işi ahüzar olur, o nasıl güldür ki tezce har olur. Bir gönül kul olur, gah hünkâr olur, ben bu sırra eremedim, ne çare. Bir gülün ki harı vardır, yar demem. Kansız didelere ahüzar demem. Yüzünü görmeden yârim var demem. Ben bu yâri bulamadım, ne çare. Niceleri yâr der gönlü binada, niceleri yâr der gönlü zinada, nicesinin gönlü bey-üşşirada, bu yar kimdir bilemedim, ne çare. Duydum ki yârimin yeri kaf imiş, dillerde söylenen kuru laf imiş. Aslını sorarsan nunu kaf imiş, payine yüz süremedim, ne çare. Medet pir-i sani, bir gör halimi, bu salihe çok ettiler zulümü. Aç vuslat perdesi, göster gülümü, çok ağladım, gülemedim, ne çare.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir işare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söyler?

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Elbette yorulur gurbet gezenler. Serdim yatağını, gir yavaş yavaş. Gelecek perde yok pencerelerde. Arkanı o yana ver yavaş yavaş. Sılana kavuştu, ocağın yansın. Çoluk çocuk etrafına dolansın. Söyle ki derdini gönlüm inansın. Sırrını ortaya ser yavaş yavaş. Uzak yoldan geldin belli trende. Al şu kadehini derdin frende. Benim derdimi de sonra sen dinle. Hangimiz dertlidir gör.

Ne gurbeti sever, ne de vazgeçer. Bir gün olur elbet Sıla'ya göçer. Göç Nile'den Bora, ver yavaş yavaş. Zencileyim, ben de çok bade içtim. Birçok güzel sevdim, çoğundan geçtim. Nihayet bu hanı kendime seçtim. Sen de bu uzmete gir yavaş yavaş. Bir resmi var dedim, o da yok bende. Güllerin solmuştur taze gül sende. Yeter ötesini söylemesen de, soluk yaprakları der

Sekdirdin bu gece akla karacı. Hesap sorma benden, aldım parayı. Benim de yaramı sar yavaş yavaş.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir ediyor. Ve bizde böyle bir atasözü vardır ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişten. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm, senden ne kaldı? Könlümde hatıran kara hal gibi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam, seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan, bugün buza dönüp taşa dönüptür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayali göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin, ya niye benden? Derdin bana gelsin, hani diyerdin? Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime atsam derdimi bir? Kim benim derdime yanarsan kadar? Sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarcıdır anne, ay anne. Ninem hanı diyor küçük Azer'in, ne cevap vereyim ona ay anne? Bilmem bu ölüm nedir hayat varken. Nefesin ay annem hala evdedir, kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 oldu annem, 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugünde. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşın da. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için
1: gönlümüzden gönlünüze.
0: Gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem, hayatın bozkırında gezinen şanlı idil, melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren, aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim, dağ üstüla yangını Amentü beldesinde silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına, bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda İdil'in ellerinde sönen mum.

Dupduru bir derinlikle yollardadır sular. İçinde varlığa erdiği yerden duygular. Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım akar. Bir gözü bulutta, diğeri ummana bakar. Huslat şevkiyle çağlar, çağlarken de tüllenir. Bir tatlı musiki ki duyanlar neşelenir. Köpüren dalgacıkları okşar geçer rüzgar. Bir ivme neşvesiyle soluklanır dalgalar. Vurur başını taştan taşa, hicranla yanar. Süzülüp göğe yükseldiği günleri arar. Bir tül gibi yırtılır her aşılmaz tümsekte. Akseder çığlıkları etrafa perde perde. Koşar binlerce defa arınarak havzına. Ses katar çevre onun hüzünlü avazına.

Ermek için deryaya hiç durmaz, çağlar coşar. Bu coşkun sevdayla ne aşılmazları aşar. Şevkle şiirler sunar sesten, sözden azade, çevreye büyüler salar, aktığı her yerde. Su ufkunda her zaman bir teselli duyulur. Gönül bu tesellide aradığını bulur. İsler su çaltılarıyla sükuna erer. Toprak ufkunda su, insan ufkunda peygamber. Cennet gibi yeşerir uğradıkları her yer. Hem vuslatı hem aşkı suymuş.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
2: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
1: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: 91.8 Davet Radyo.
1: Oy, oy. Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, duldasız, hüryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı kimin yurdu? E canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz munzur. Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairim, namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim.

0: Ve sen daha demincek, yıllarda geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, düşün uzay çağında bir ayağımız. Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün olasılık atom fiziği. Ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı. Yarının çocukları gülleri için. Her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. He canım he, sen getir üstünü. Uy havar. Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına. De hey dağları un eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş canım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desem, he desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy oy, sevmişem, sevmişem, sevmişem ben seni. Sevmişem ben seni.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kapılarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyor. Hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Bu yağmur gelip

su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir buyuruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı, muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmıştı.

sevinçten kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temizle mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi. Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum" buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Yeryüzü bana mescit kılındı" buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırır pırır olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: 91.0
1: Saklı Hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim. İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek, kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakili hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah.

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah, bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit,
3: İnşaat ve Sanayi Boyaları,
1: uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi.
3: 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mi ola? Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesini bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola.

Sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

0: cehennem olsa gelen
1: gönlümüzden
0: göğsümüzde söndürürüz.
1: Davet
0: bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz, cereyan sine çak. Varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına. Kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları hakkı ubüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yeis ile olmak tebah? Yok mu gelip gayrete bir intibah? Beklediğin supu kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş huda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkımı vermem diyen.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızda sizlerle beraberiz. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.

Yüce Allah Adem aleyhisselamı yaratmak istediği zaman yere ben senden bir halk yaratacağım ki onlardan bana itaat edenler de olacaktır, onlardan bana isyan edenler de olacaktır. Onlardan bana itaat eden kimseyi cennete koyacağım. Bana isyan eden kimseyi ise cehenneme sokacağım diye vahyettim. Sonra da Cebrail aleyhisselamı yerden bir avuç toprak, çamur getirmesi için gönderdi. Yer Cebrail aleyhisselama, ben senin benden bir şey eksiltmenden, beni yaramaz hale getirmenden Allah'a sığınırım. Ben senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak, bu halk da Allah'a asi olacak. Allah onlardan dolayı beni bir ceza ile cezalandırır, dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ondan bir şey almaksızın geri döndüm. Ya Rab, yer sana sığınınca onu sığındırdım. Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim, dedim. Yüce Allah bundan sonra Mikail aleyhisselamı gönderdi. Yer ona da Cebrail aleyhisselama söylediği gibi söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı da Allah'a sığındı. Mikail aleyhisselam da onu sığındırdı. Yer böyle kendisinden bir şey alınmasından Allah'a sığınınca Mikail aleyhisselam ondan bir şey almaksızın dönüp Yüce Allah'a Cebrail aleyhisselamın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah yere ölüm meleğini gönderdi. Yer yine kendisinden alacağı şeyden dolayı Allah'a sığınınca ölüm meleği ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah'a sığınırım dedi. Yeryüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı. Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı ve karıştırdı. Böyle yeryüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için Adem aleyhisselama Adem ismi verilmiştir. Yüce Allah Adem aleyhisselamı yaratmaya başladığı zaman melekler Allah yüce Rabbimiz varsın istediğini yaratsın. Allah bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz. Biz muhakkak o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan daha şerefliyizdir diyerek aralarında gizlice konuştular. Yüce Allah Adem aleyhisselamın bedenini cennette yaratarak onu dilediği kadar kendi halinde bıraktığı sırada İblis onun çevresinde dolaşmaya başlayıp içinin boş ve kendisine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü. Ve anladı da ben bunu kolayca yenebilir, ona üstün gelebilirim dedim. Melekler Adem aleyhisselamın cennette yerde duran ruhsuz cesedini gördükleri zaman korktular. Onların arasında en çok korkan da İblis idi. İblis cesedin yanından geçtikçe sen muhakkak büyük bir iş için yaratılmışsındır derdim. Ayağıyla ona vurur ve vurdukça da ceset testi gibi ses çıkartırdım. Herhalde sen böyle testi gibi seslenmek için değilsin. Muhakkak yaratıldığın şey içinsin. Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olursam muhakkak seni helak edeceğim. Eğer sen benim üzerime musallat kılınacak olursan sana isyan edeceğim derdim. İblis meleklere de bu size üstün tutulacak olursa siz ne yaparsınız diye sordum. Melekler biz Rabbimize itaat ederiz dediler. İblis ise içinden vallahi bu bana üstün tutulacak olursa ona isyan edeceğim dedim. Yüce Allah Adem aleyhisselama ruh üfürdüğü zaman ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Adem aleyhisselam aksırınca melekler Adem aleyhisselama elhamdülillah de dediler. Adem aleyhisselam da elhamdülillah dedim. Başka bir rivayete göre
Adem aleyhisselam aksırınca hamd etmesini ona yüce Allah ilham ettim. Adem aleyhisselam da Rabbine hamd etti. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedi. Yüce Allah da Rabbin sana merhamet etsin buyurdum. Yüce Allah, ey Adem ben kimim diye sordu. Adem aleyhisselam, senden başka ilah bulunmayan Allah'sın dedi. Yüce Allah, doğruyu söyledim buyurdum.

Adem aleyhisselamın yaratıldığı ve cennete konulduğu gün. Adem aleyhisselamın yaratıldığı ve cennete konulduğu gün, Cuma günü idi. Meleklerin Adem aleyhisselama secde ve iblisin imtina edişim. Yüce Allah, Adem aleyhisselama secde etmelerini meleklere emrettim. Meleklerin hepsi hemen secdeye kapandılar. İblis ise secde etmeye yanaşmadım. Kendisinin nefsi ona kibir ve gurur telkin etti de büyüklenmek istedi. Ben ona secde etmem. Ben ondan daha hayırlıyım. Yaşça ondan daha büyüğüm. Yaratılışça da ondan daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı, dedi. Ateş topraktan daha güçlüdür demek istedim. Ben yeryüzünde halifelik vazifesinde çalıştırılmıştım. Ben kanatlıyım. Nur göğüslüklü ve keramet taçlıyımdır. Ben senin yerinde ve göğünde sana ibadet etmişimdir, dedi. İblisin aslı, iyi ve kötü tutumu. İblis cin aslındandı. Semada melekler yanında Allah'a öyle ibadete koyulmuştu ki, kullarından hiçbir kimse Allah'a onun gibi ibadet edememiştim. Kendisinin Adem aleyhisselamın yaratılışına kadar böylece ibadet etmekten ayrılmamış olması, içinde taşıdığı kibir, gurur, azgınlık ve kıskançlık duygularını silemedim. Yüce Allah'ın Adem aleyhisselama sulbünden getireceği nebiler, rasuller sebebiyle bahşettiği şerefi kıskandı da, Adem aleyhisselamın balçıktan, kendisinin ateşten yaratıldığına bakıp, ben ondan hayırlıyım. Ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim hiç? Diyerek kafirliğini açığa vurdum. Yüce Allah'ın emrini dinlemedi. Adem aleyhisselama secde etmedim. Yüce Allah da onu isyanının cezası olarak her hayırdan ümit kesmiş, taşlanmış bir şeytan yaptım. Adem aleyhisselamın bilgi ve kerametçe meleklere üstünlüğünün gösterilişi. Yüce Allah melekleri Adem aleyhisselama secde ettirdikten sonra ona her şeyin hatta zürriyetinden geleceklerin isimlerine varıncaya kadar bütün yaratıkların, meleklerin bile isimlerini birer birer öğrettim. Onları meleklere sorup bu husustaki acizlerini kendilerine itiraf ettirdikten sonra Adem aleyhisselama emrettim. Onları meleklere birer birer haber verdirdim. Adem aleyhisselamın bilgice ve kerametçe meleklere üstünlüğü böylece gösterilmiş ve anlatılmış, kendileri de bu hususta açıkladıkları, gizledikleri sözlerinden dolayı tevbeye sevk edilmiş oldum. İnsanlık tarihinde ilk selamlaşma. Yüce Allah Adem aleyhisselama, haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu aleyküm diyerek selam ver. Senin selamını onların nasıl karşılayacaklarına bak. Söylediklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır, buyurdum. Adem aleyhisselam gidip meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyküm ve rahmetullah yahut ve aleykümüsselam ve rahmetullah dediler. Selamlarına rahmetullah sözlerini eklediler. Hazreti Havva'nın yaratılışı. Adem aleyhisselamın cennette oturup konuşacak bir kimse ve kendisi ile sükunet bulacağı bir zevce bulunmaksızın tek başına gezip dolaştığı sırada Yüce Allah ona bir uyku verdi. Uyudu. Yüce Allah ona bir elem duyurmadan sol eye kemiğinden birini alıp yerine et doldurdum. Adem aleyhisselam daha uykudan uyanmadan Hazreti Havva'yı ondan yarattı. Adem aleyhisselam uyanınca başucunda bir kadının oturduğunu gördü. Bir kadın ha dedi ve ona sen nesin, sen kimsin diye sordum. Hazreti Havva bir kadın dedim. Adem aleyhisselam
sen ne için yaratıldın diye sordum. Hazreti Havva, sen benimle sükunet bulasın diye yaratıldım dedim. Melekler Adem aleyhisselamın bilgisinin nerelere kadar ulaşabildiğini anlamak, ilmini sınamak için Hazreti Havva hakkında ona bu nedir diye sordular. Adem aleyhisselam bir kadın dedim. Melekler onun ismi nedir diye sordular. Adem aleyhisselam Havva'dır dedi. Melekler doğru söyledin dediler. Ona ne için Havva ismi verildi diye sordular. Adem aleyhisselam kendisi canlı bir şeyden yaratıldığı için dedi. İbni Abbas'a göre Hazreti Havva'ya her canlının anası olduğu için Havva ismi verilmiştir. Melekler o ne için yaratıldı diye sordular. Adem aleyhisselam o benimle sükunet bulsun, ben de onunla sükunet bulayım diye dedi. Yüce Allah böylece Hazreti Havva'yı Adem aleyhisselama eş yaptım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Hali üzere bırakırsan eğrilikte devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz buyurmuştur.

İlk eşlerin mutlu cennet yaşantıları ve iblisin onları cennetten uzaklaştırma tuzağına düşürüşün. Yüce Allah, Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın cennette yaşamalarına ve orada yaklaşmalarını yasakladığı bir tek ağaç dışında cennet meyvelerinin hepsinden ve cennetin her nimetinden bol bol yararlanmalarına müsaade etti. Ayrıca iblisin de kendilerine düşman olduğunu açıklayıp, "O sakın sizi cennetten çıkartmasın." buyurarak uyardı. Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva'ya cennetteki belli bir ağaçtan yararlanmalarının yasaklanması ise kendileri için bir imtihan olup, bu da hem kendileri hem zürriyetleri hakkında yerine getirilecek ilahi hükmün bir gereği idi. İblis, Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın tuzağa düşürme işine önce ağıtla başladı. Öyle bir ağıt ağladı ki onları hüzün içinde bıraktım. Adem aleyhisselamla Hazreti Havva, iblisin ağıtını işittikleri zaman ona, "Sen ne için ağlıyorsun?" diye sordular. İblis, "Sizin öleceğinize ve içinde bulunduğunuz şu nimet ve ikramlardan ayrılacağınıza ağlıyorum," dedim. İblisin bu sözü onların kalbine tasa düşürdüm. Bundan sonra iblis onların yanına tekrar geldim. Kendilerinin iyiliklerini istediğine yemin edip onları aldattım. Yasak ağacın meyvesinden yedirerek edep yerlerinin açılmasına, cennetten çıkarılmalarına sebep oldum. Adem aleyhisselam kendilerine yasaklanan ağaçtan yemekten kaçınmış, Hazreti Havva ise hemen varıp ondan yemiş, sonra da "Ey Adem, sen de ye, ben yedim, bana zarar vermedi," demiştim. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına karşı emniyete aykırı davranışta bulunmaz, onu aldatmazdı," hadisi şerifleri ile belki de bu hadiseye işaret buyurmuşlardır. Adem aleyhisselam, "Daha önce avret mahallini hiç görmemiştim. Cennette avret mahalli açılınca kaçmaya başladım. Kaçarken bir ağaca takılıp kaldı. Ağaca, "Sal beni," dedim. Ağaç, "Ben seni salıcı değilim," dedim. O sırada Rabbi, "Ey Adem, benden mi kaçıyorsun?" diye seslendim. Adem aleyhisselam, "Hayır, kaçmıyorum ya Rab, fakat senden utanıyorum," dedim. Cennetten yeryüzüne indirilişim. Yüce Allah, Adem aleyhisselama, "Sana cennetten bol bol ihsanda bulunduğum ve oradan istediğin gibi yararlanmanı helal kıldığım nimetler yetmedi mi ki sana haram kılmış olduğum şeyden tattın?" buyurdum. Adem aleyhisselam, "Evet ya Rab, öyle oldu. Fakat senin izzet sıfatına yemin ederim ki ben bir kimsenin yalan yere senin ismine yemin edebileceğini sanmıyordum," dedim. Şeytanın kendilerine ettiği yemine aldanmış olduklarını söylemek istedim. Yüce Allah, "İzzet sıfatıma yemin ederim ki ben seni muhakkak yere indireceğim. Orada geçimini ancak zahmet ve meşakkatle sağlayacaksın," buyurdum. Onlar cennette istedikleri yerden istedikleri gibi yiyip içerken istedikleri gibi yiyip içemeyecekleri yere indirildiler. Adem aleyhisselam cennetten cuma günü çıkarılıp yeryüzüne indirildim. Adem aleyhisselam Hindistan'a, Hindistan'da Nevz veya Bevz dağına, Hazreti Havva ise Cidde'ye indirilmiştir. Adem aleyhisselamın indirildiği dağın Hindistan'ın Serendip ceziresinde bulunduğu ve onun Nevz dağı olduğu da açıklanır. Yüce Allah, Adem aleyhisselamı cennetten çıkarttığı zaman ona cennet meyvelerinden azıklık da ihsan ettim ve her şeyi yapma sanatını öğrettim. Adem aleyhisselama örs, çekiç, kerpeten ve külünk gibi bazı aletler ile kızıl tüylü bir öküz de verilmiştim. Adem aleyhisselam çiftçi oldu. Ekin ekmesi kendisine emredildi. Adem aleyhisselam
yere alnının terini sile sile sürdüm. Sonra ekini ekti, sonra onu suladı. Biçme zamanı gelince onu biçti. Sonra onları düvenle sürdü. Sonra rüzgarda savurup taneleri samanından ayırdım. Sonra taneleri öğütüp un yaptım. Sonra unu yoğurup hamur, hamuru da pişirip ekmek yaptım. Bu ekmeği Allah'ın erişmesini dilediği zaman erişmedikçe yiyip yutmadım. Adem aleyhisselama demircilik sanatı da öğretildim. Adem aleyhisselamın demirden ilk yapıp kullandığı şey bıçak oldum. Adem aleyhisselamın üç şeyden seçtiği birisi ile üçüne birden sahip oluşum. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselamın yanına gelip ben sana üç şey getirdim, birisini seç al dedi. Adem aleyhisselam, ey Cebrail nedir onlar diye sordum. Cebrail aleyhisselam, akıl, haya ve din dedi. Adem aleyhisselam, aklı seçtim dedim. Cebrail aleyhisselam, haya ile dine, aklı size tercih edip seçti. Siz dönüp gidiniz dedim. Onlar, biz her nerede olursa olsun akıl ile birlikte bulunmakla emrolunduk dediler. Aklın yanından ayrılmadılar. Adem aleyhisselam cennette ikindi ile güneş batışı arasındaki süre kadar veya gündüzden bir saat öğle ile ikindi arasındaki zaman kadar kalmıştı ki bu saat dünya günlerinden 130 yıla eşitti.

Sevgili dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet, günü 24 davet. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.

Ey bütün efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren Allah'ım, biz Muhammed ümmeti senin merhametine sığındık. Aczimizi kavrayamadığımız için döndürme yüzünü bizden. Sen bizleri sevmezsen kimler sevsin Allah'ım? Sen sevmedikten sonra neylesin Yunus cenneti bağı? Neylesin vaat ettiğin huri kızları? Sen razı olmazsan, çevreleyip kuşatmazsan, hele de rahmet nazarıyla bakmazsan mahşerde, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey azamet ve ululuk sahibi, gerçek sultan senken başka sultanlara boyun eğdik. Senden gelen ihsanları kullarından zannettik. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisine yöneldiği, bizi sana döndür ki alınlar kalkmasın secdeden. Sen bizi huzuruna layık görmezsen, biz senin kıblende sana secde edebilir miyiz? Bizi evinde görmek istemezsen, Kabe'ye bir adım dahi atabilir miyiz? Atabilir miyiz Allah'ım? Ey kullarına yeten, ey kullarının dertlerine her türlü devayı veren, ey sevilenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, kullarına ihsanlar verdin. Her baharda çiçeklerle donattın kainatı. Konuk olduğumuz şu dünyada sen, kullarına ne güzel mihmandar oldun. Sen, mihmandarların da en hayırlısısın. Şükürden aciz olan biz kulların, hep istedik, sen hep verdin. Cömertlikle ikram ettin. Sen bizleri ne çok sevdin. Ne çok sevdin Allah'ım. Asıl zenginlik, asıl azamet,

Asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey ahdinde vefalı, ey vefasında kuvvetli olan, sen ki alemlere rahmet olan Resul-i Zişan'a makamı mahmudu vaat ettin ki bunu vereceksin. Sen her ezanı Muhammedi'den sonra bunun için sana el açan müminleri geri çevirmeyeceksin. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Habibinin gönlüne ümmet sevgisi salan sen, kim bilir onun sevdiklerini ne çok seversin. Asıl sen sevdin Muhammed'in yetimlerini. Zaten sen sevmezsen, sen bizleri affetmezsen, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bolca bolca verdin gönül aşımı, aşkınla selettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm.

Kapılar gördüm, arkası karanlık kapılar gördüm, mezar taşlarında tapular gördüm, mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün neşterine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakır.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, 1 adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

0: Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım, bir gün bir yuvaya gizlice indim, rızkına saygıyı görünce dondum, nice ibret ile sana yöneldim. Zor günde çareyi sende bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır, tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı, o da sende diye sana yöneldim. Çektim gözlerimden gaflet tülünü, neyleyim mevsimlik dünya gülünü. Dilerim ki kulun ahir çölünü, gül gülistaneyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: kollayamadığım,
1: gönlümüzden
0: sürekli kolluyorum ardından
1: sonra. Davet Radyo.
0: Kaşları bu kentin gururu gibi, güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum cefadan.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ahzab 64-68 Cehennemliklerin Duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler. Yine derler ki, "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mesnevi Nuriye adlı kitaptan inşallah okuyacağız. Muhtelif yerlerinden birkaç yer inşallah okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alem-i ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani, Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh, İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarla, milyonlarca Faruk-ü Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1. Allah'a abd olana, kul olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faydelerini ve mahalle istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neban eden mai zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şeriki yoktur. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucit, vacib-i vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bodiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mence'dir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Aklı başında olan bir insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya gidiyor, dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ya eyyuhen nasu entumul fukara'u ilallah. İlem eyyuhel aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarruz ettiği gibi insandaki kusur kemalat-ı subhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr gına-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü hacat enva-i niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. İlem eyyuhel aziz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ عِلَمْ اَيُّهَا الْعَزِيزِ. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Malikül Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayat-ı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcırah alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına, hiç olmasa bir saati de 5 namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda olmasın. İlem eyyuhel aziz. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker, şaki ve hain olur. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı, askerlere taşıtırdığı, temizlettirdiği, öğütürdüğü, pişirttirdiği gibi, Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı, küre-i arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan! Rahm-ı maderde, rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyette iken, seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde sathı arzda yaratılan envai erzakı kim yaratıyor? Ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Hulasa, Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın.
2: Ud'uni estecib lekum İlem eyyuhel aziz. Bazı dualar icabete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması, küsuf namazına güneşin, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzülü bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun ala nur ve illa icabet duaya iktiran etmedi diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaat etmesi ise icabet aynı kabul değildir. Yani icabet kabulü istilzam etmez. Duaya her halde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matluba olan isaf ise mucibin hikmetine tabidir. Mesela doktoru çağırdığın zaman herhalde ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit bazen verir, bazen hastalığına, mizacına mülayim olmadığından vermez. Adem-i kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz. İlem eyyuhel aziz, inkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetdar köprüler lazımdır ki her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri, mütebayin isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku, alem-i yakaza ile alem-i misal arasında bir köprüdür. Berzah, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, alem-i cismani ile alem-i ruhani arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip, acip olması lazım gelir. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki insanın badel mevt, Halık-ı Rahman ve rahime rucu hakkında ilanat yapan şu: İleyhi merciukum ve ileyhi turcaun ve ileyhil masir ve ileyhil me'ab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümet kuyusu olmayıp ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir methaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp ademi mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Evet, küfrün tazammun ettiği cehennemi maneviyeye bak. Ene inde zanni abdi bi hadisi kutsisi sırrınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden maada arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkın imamları Mahbub-ı Ezel'in, Habib-i Ekrem'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tazarruatı, duaları alemi bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kafi bir vesiledir. Çünkü kainatı seraba istira eden şu hüsünler, güzellikler, cemaller, kemaller o Habib'in tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten, çirkin şeylerden münezzeh, müberra değil midir? Elbette münezzehtir. İlem eyyuhal aziz, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmemek iyi değildir. Tevazu kastiyle de o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli şöyle ki, her bir nimetin iki vecihi vardır. Bir vecihi insana aittir ki insanı tezyin eder. Medar-ı lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucib-i fahır olur. Sarhoş olur. Malik-i hakikiyi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci vecihi ise İnam edene bakar ki keremini ishar, derece-i rahmetini ilan, inamını ifşa esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihte tevazu olabilir ve illa küfranı tazammur etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammur ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdis-i nimet şöylece bir ihtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazuyla tahdis-i nimeti cem etmiş olur. İlem eyyuhel aziz, ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tembel olan adam çalışkanı sever, zayıf olan kaviyi takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünyada umuru diniyeye ve amali ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde İhlası kaybolur. O rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki, o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabbi nasa şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. İlem eyyuhel aziz, keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. O keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakini de fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur, bazen olmaz. Evla ve eslemi de bu kısımdır. İstidraç ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri isar etmekten ibarettir. Fakat bu istidraç sahibi nefsine istinat ve iktidarına istinat etmekle enaniyeti, gururu öyle fazlalaşır ki innema utituhu ala ilm okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye-i nefs ve tenevvürü kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidraç ile ehli keramet arasında tabakayı ulada fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybi inkişaf eder. Ve onlar da o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti mürailerin zulümatıyla iltibas olmaz. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ile meyyuhel aziz, tesbihat, ibadat, gayr-ı mahdut enmalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten mabudu mutlakın ilmi kafidir. İnsandan maada mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir. Ve keza amellerinin sıfatını bilmek de lazım değildir. İlem eyyuhel aziz, insan-ı müminin kıymeti, ihtiva ettiği sanatı âli ile Esma-i Hüsna'dan inikas eden cilvelerin nakışları nispetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise et, kemikten ibaret, fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik bu alemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa o nispette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle, yani hiçbir fail halık ile bağlı olmayıp müstakili bizzat nazarıyla bakılırsa kıymeti camide mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder. Ve ceale şemse siracen, bu hükmü Kur'ani Esma-i Hüsna'nın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor şöyle ki: ey insan, bu şems azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle azim, rahim bir malikiniz var ki bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. Felsefenin hikmetince şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arz ile seyyarat ondan uçan parçalardır. Cazibe ile şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. Son olarak, İlem eyyühel aziz, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlüküdür. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi ta'alel Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğar, boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

gönlünüze Davet Radyo. Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden ey tabibim tutya ister. Safa-i sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim

İşah-ı Risalet Ruz-i Mahşer'de ki derdi bi devâ-i masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah-ı

0: Muhammed. Dahilek ya Muhammed. Hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esat, sana olmak feda ister.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Ya Atuf.
1: Gönlümüzden her bahar,
2: gönlümüze kurumuş kemikler
1: gibi nice
2: ağaçları yapraklarla giydirirsin. Çiçeklerle süslersin. Ellerine meyveler verip sevindirirsin. Sen rahimlerin karanlığında saklı biçimsiz ve şekilsiz ceninleri ete ve kemiğe bürürsün. Gül yüzlerle süslersin. Gözlerin ve dudakların tebessümünü hediye edip sevindirirsin. Güllerin çehresindeki tebessüm ve tazelik senin hediyendir. Bülbüllerin sesindeki neşe ve sürur senin hediyendir. Sümbülün saçını örüp bağlayan zarafet ve incelik senin atıfetindir. Güzellerin gül yüzlerindeki tazelik ve güzellik senin atıfetindir. Sensin bana her an sonsuz hediyeler getiren. Lütfunla sevinenlerden eyle beni. Anaların şefkati senin şefkatinin bin bir perdeden geçmiş gölgesidir. Keremini annemin sinesi gibi tatlı eyle bana. Babaların lütuf ve keremi senin lütfunun gölgesinin gölgesidir. İhsanını babamın şefkati gibi yakın eyle bana. Sen ki herkese hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı bollukta hediyeler gönderirsin. Ebedi ihya ederek sevindir beni. Lütfunla bağışla, ihsanınla hediyelere bol beni. Ruhumu sana muhatap olmakla yalnızlıktan kurtar. Kalbimi sana aşina olmakla kederden kurtar.
1: Ya Beşir.
2: Sen kereminle her derde ve ıstıraba devalar gönderirsin. Sen rahmetinle her hüzne ve eleme müjdeler gönderirsin. Senin müjdenle silinir bütün endişe ve kaygılar. Senin müjdenle yok olur cümle korku ve umutsuzluklar. Kalbim kırıktır. Teselli ver bana. Boynum büküktür. Müjdeni gönder bana. Hüznüm büyüktür. Gönlümü al. Korkum çoktur. Tut ellerimi.
1: Ya Cemil.
2: Güzellerin güzel yüzlerindeki güzelliği sensin takdir eyleyen. Güzelliği taçlandıran tebessümleri sensin tasvir eyleyen. Sensin güzel bakışlıların gözlerine güzellikleri dokunduran. Sensin gülün yaprağına şebnemler indirip gözlere süs eyleyen. Güzellerin hepsi senin güzelliğine ayinedir. Cemalini göster bana. Aşıkların hepsi aslında sana rağbet etmektedir. Vecihini göster bana. Güzelliklerin hepsinde senin tecellilerin okunur. Yakınlığını ver bana. Kusursuz ve paktır. Cemil ve güzeldir senin isimlerin. Esmanı sevdir bana. Güzelliklerin hepsinin aslı senin cemalinin gölgesidir. Gölgelerden geçir beni. Tebessümlerin hepsinin sebebi

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlünüzden

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi

ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca,
1: gönlümüzden
0: ve
1: gönlümüze,
0: ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara. Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacak.
1: Öz Balboya günün sözünü sunar.
2: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Benim bir de İstanbul maceram var. 995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmez yem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeli İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Bir bakarsın, Boğaz'da teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul, sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz, yaş 18, sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. 2, can, yaş 17, topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi, uyuşmadan yaşamak. 3, Esrahan. Ey güzel gözlü kız, çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin, denizi göstermiştim. Öldü demiştin. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan, kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kapılarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde "Doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı,
muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı: Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına, "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi."
Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz, namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, Rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım. Hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0
1: Zalimler
0: Davet Radyo
1: el vurup hep şimşir can rübaya, kastettiler serapa evladı Mustafa'ya, devran olup müsait ol kavmi bi hayaya, İsal olundu bidat serhat.

0: Gönlümüzden gönlümüze davet radyo güle vuran,
1: ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran, sığındım dergahına bir Bedir seherinde, erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne, ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı, ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı, İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen, senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin, mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzigar, ey yürek iklimimde güller kokan gülizar, sana geldim tut elimden ey güllerin şebnemi, nur ellerin ey güllerin şebnemi, nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi.

tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

İçinde kapıldığım rüzgar, ey yürek iklimimde güller kokan gülizar, sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak.

0: Davet Radyo.
1: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim her şeyin her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
2: Ya Asım,
1: her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
2: Ya Bürhan,
1: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül denilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahil oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini deme.

Ey yolcu, amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebu Bekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya, bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden, tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim acile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli sor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nın hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bana dünyadan üç şey sevimli oldu. Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek. Hazreti Hasan radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا Ateşle aranıza bir örtü edinin, bir perde edinin, bir mesafe koyun. وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ Velev ki bir yarım hurma parçası olsa bile. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Yarım hurma dahi olsa onu tasadduk etmek suretiyle ateşle aranıza bir perde koyun diye buyuruyor. Dinimiz sosyal bir din. Yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir din. Hatta İsar diyoruz. Haşr suresinde geçer. Sahabe efendilerimizin birbirlerini tercih etmeleri. Yani kendine değil de önce kardeşini düşünüyor, kendi ihtiyaç sahibiyken kardeşine veriyor. Şu anlayışı görebiliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sahabe arasında, yani Mekkeli muhacirler ile Medine'deki ensar arasında kardeşlik tesis ediyor. Birbirine kardeş yapıyor onları. Ve onlarda öyle bir anlayış var ki hep kardeşini tercih ediyor. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde ne yapıyor? Kardeşine vermeye çalışıyor. İşte böyle bir uygulama var dinimizde elhamdülillah. Zaten baktığınız zaman dünyadaki kavgaların sebebi de nedir? Hep ben yiyeyim, her şey benim olsun. Hani bizim amiyane tabirle keseri böyle hep kendine yontma. Her şey benim olsun. Bu anlayış olmaz. İslam ne diyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala rızkı verdiği gibi bunları da insanlara, ihtiyaç sahiplerine de vereceksiniz. Onların da malda hakkı vardır. Bu şekilde ne olacak? Sosyal denge sağlanmış olacak. Çünkü Allah-u Teala rızkı veriyor. Arz onun ve siz de arzda, bizler de arzda ne yapıyoruz? Onun vermiş olduğu nimetlerle besleniyoruz. Allah-u Teala kimine çok veriyor, kimine az veriyor. O zaman ne yapacak? Az olana çok alan katkıda bulunacak. Ama dünyadaki felsefe şu anda nedir? Sen çalış ben yiyeyim, sen öl ben yaşayayım. Böyle bir anlayış var, sömürü var. Başkasının hakkını gasp etme var. O insanı kendi malından dahi mahrum etme var. Ama İslam böyle bir şeyi reddediyor ve devamlı iyiliği, yardımlaşmayı emrediyor. İşte bir de bunlardan birisi de nedir? Sadaka verme. Çünkü mala tamah arttığı zaman, insanlar malı sevdiği zaman, dünyevileştiği zaman, maddiyet perestleştiği zaman ne olur? Hep kendisini düşünür. Kendisini düşündüğü gibi etrafını düşünmez. Bununla birlikte ahiret inancı zayıflar. İyiliği bir nankörlük olarak görür, aptallık olarak görür, ahmaklık olarak görür. Çünkü ahiret inancı zayıflamış, ahirette iyilikle karşılık göreceği, mükafat alacağı düşüncesi onda zayıflamıştır. Her şey onun için dünya olmuştur. Yani dünyada yiyecek, içecek, yaşayacak. Her şeyde malın varsa, paran varsa sen hükümdarsın, senin dediğin olur anlayışı hakim olduğu zaman ne yapıyor? Böyle maddeyi bir güç görüyor ve o güce tapınmaya başlıyor. Allah'ı unutuyor, maddeye tapınmaya başlıyor. Böyle bir tehlike. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu tür duygulardan uzaklaştırmak için sadakayı emrediyor ve diyor ateşle aranıza bir perde koyun, örtü koyun. Hicap nedir? İki şeyin arasını örten bir şeydir. Mesela hicap, örtüye de hicap diyoruz değil mi? Kadınların tesettür olmasına hicap diyoruz. Erkeklerin yine örtünmesine de hicap diyoruz. Utanma duygusuna da hicap diyoruz. Nedir? Arada bir perde. Bir duvar örüyor. Bir uzaklık mesafesi koyuyor. Neyle? Hem de ateşle. Allah korusun. Demek ki cehennemin ateşi ta uzak mesafelerden hissedildiği halde Peygamberimiz ne diyor? Yarım hurma olmak suretiyle dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemize bile diyor. Ya Ayşe, yarım hurma bile olsa, bir hurma bile olsa ne yap? Sadaka vermek suretiyle ateşten korun diye buyuruyor. İşte bizler de hani bir insana bir hurma ikram edemeyiz mi? Veya bir çay ikram edemeyiz mi? Bir simit ikram edemeyiz mi? Yani bunlar ufak olan şeyler ama karşılığı, mükafatı ne kadar büyük, insanı ateşten koruyor. Zaten bu ateş öyle tehlikeli ki Allah-u Teala Meryem suresinin 71-72 mütakip ayetlerde buyuruyor ya, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diyor. Yani herkes o ateşe uğrayacak. İşte onun için hep büyük zatlar, alimler ne demişlerdir? Allah'ım, ateş azabından sana sığınırız. Ateşten sana sığınırız, cehennem azabından sana sığınırız. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim sabah namazından sonra 7 kere Allahümme ecirni minennar derse ve yine aynı şekilde akşam namazından sonra böyle daha kalkmadan, namaz bitmeden aynı şekilde ecirni minennar derse ne olur? Allah-u Teala o kimseyi ateş azabından korur ve cennete koyar. İşte Peygamberimiz bunun başka yollarını da öğretiyor. Nedir? Hani madem ki bu ateşe uğrayacak herkes korunması gerekir. Korunmak için önden bazı şeyler göndermesi gerekir. Bu da nedir? Sadakadır. Ha, sadakanın azı çoğu yok. Herkes gücüne göre, mali imkanına göre bunu yapabilir. Yani basit görmeyin diyor. Yarım hurma bile olsa onu sadaka verin, o size fayda verir. Biz de imkanımız nispetinde ne yapacağız? Sadaka vermeye çalışacağız. Fakire yardımcı olmaya çalışacağız. Hani sadakanın durumu geniştir. Biri yol sorsa ona yolu tarif etsen bir sadakadır. Yolda eza verici bir şeyi kaldırsan sadakadır. Müslümanlara güler yüzle görünmen sadakadır. Onlara selam vermen sadakadır. Yani sadaka geniş. Bunlardan birisi de nedir? Maddi bir iyilikte bulunmak. Hurma bile olsa, yarım hurma bile olsa. Yarım hurma nedir ki ya? Ama ne yapıyor? Bizi ateşten koruyor ve Peygamberimiz de diyor bu şekilde sadaka verin. Herkes imkan nispetinde. İhtiyaç sahipleri var. Onlara ne yapılır? Verilir. Arkadaşlar arasında ihtiyaç sahibi olan arkadaşa ısmarlama kabiliğinden verilebilir. Bunlar da nedir? Hepsi sadaka yerine geçer. Cimrilikten uzak kalmak lazım. Geçmiş ümmetlerin helakı cimrilikten olmuştur. Harislikten olmuştur. Hep mal benim olsun anlayışından olmuştur. Bu nedenle cimrilik kadar kötü bir şey yoktur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sadaka ne yapar? Hem dünyada insana fayda verir, hem ahirette fayda verir. Dünyadaki faydası nedir? Malı bereketlenir, ömrü bereketlenir. Hastalarınızı diyor Peygamberimiz sadakayla tedavi edin. Yani hastalık varsa ne yapar? İnsandan gider. Bir bela gelecekse beladan korur. Baştaki belayı kalkmasına vesile olur. İşte bunun gibi faydaları çoktur. Ama en büyük faydası da ne? Bizleri ateşten korumasıdır. Allah bizleri ateşten koruyanlardan eylesin. Çünkü dediğimiz gibi, ayet-i kerimede geçtiği gibi herkes oraya bir uğrayacak. O ateşe uğrayacak. Ama Allah ne yapacak? Mümin kullarını, iman eden, takva ehli kullarını oradan kurtaracak. İşte biz de ne yapacağız? Vesile arayacağız oradan kurtulmak için. Peygamberimiz de bize gösteriyor, yolu gösteriyor, metodu gösteriyor, nasıl kurtulacağımızı gösteriyor. Diyor sadaka verin. Az da olsa sadaka verin. Fakir, fukaraya yardımcı olun. Bu şekilde de ateşle aranıza bir örtü, bir perde edinmiş olursunuz diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Ve lâ tettehizûhe kubûren. Oraları kabristan haline, kabir haline getirmeyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niye Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor? Şimdi farz namazlar nerede kılınacak? Mescitte cemaatle beraber kılınacak. Bu bir. Peki sünnet namazlar, nafile namazlar nerede kılınacak? Onlar evde kılınacak. Çünkü niye? Taatlar, ibadetler hem insanı nurlandırır hem etrafı nurlandırır. Evlerimizin de neye ihtiyacı var? Nurlanmaya ihtiyacı var. İşte bu şekilde biz de ne yapacağız? Evlerimizde namazların bir kısmını kılacağız. Peygamberimiz diyor ki, bir kimse mescitte namaz kıldı mı, namazdan bir hisseyi de evinde ayırsın. Ne yapacak? Farzı kıldı, sünneti gelip evinde kılacak. Zaten fark ederseniz eskiden böyle büyüklerimiz şöyle yaparlardı. Sabah namazını, sünnetini evde kılarlardı. Bir miktar beklerlerdi, sonra camiye giderlerdi ve camide de farzı kılarlardı. Ama tabii şimdi toplumsal olarak sünneti evde kılıp camiye gitsek belki insanlar bu namaz kılmadı, sünnet kılmadı gibi anlayış olacak. Fakat burada nedir? İnsanlara bunu anlatacağız, Müslümanlara bunu anlatacağız, bu hadisi anlatacağız. Evlerinizde de namaz kılın, sünnetleri, nafileleri evlerinizde kılın. Ha nedir? Mesela tavaf namazı, bunu orada kılınacak değil mi? Mescitte kılınacak. İşte teravih namazı. Bunlar ne olur? Toplum içerisinde kılır. Veya ihrama gireceği zaman namaz kılma. Bunlar tabii hayliyle açık olan insanların olduğu yerde kılınır. Ama nafile olan namazlar, sünnet olan namazları evde kılmak daha güzeldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz şurada şurada namaz kılınmaz diyor. Bunlardan birisi de nedir? Kabristandır. Çünkü kabristan orası amel yeri değildir. Mezardaki adam amel edecek durumda değildir. Onun ameli bitmiştir. Orası ceza yeridir. Ya artık cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir ki Allah bize nasip etsin. Onun için Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, diyor kabir amel yeri değildir, ceza yeridir. Onun için diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin. İşte ne yapacağız? Evimizi Kur'an okumak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle, nafile namazlar kılmak suretiyle evlerimizi de nurlandırmış olacağız. Peygamberimizin dediği gibi de ne yapacağız? Bir hissede eve ayıracağız. Ve farzlardan sonra en faziletli namaz diyor, kişinin evinde kıldığı namazdır. Evlerde namaz kılın. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Olur ki cemaate gidememiştir, cemaati kaçırmıştır, işi çıkmıştır, işte şartlar gereği. Ne yapın? Eve geldiğiniz zaman eşinizle, çocuğunuzla birlikte farz namazları birlikte kılmaya çalışın. Cemaat olun. Bu da bir cemaattir. Çünkü daha önce hatırlarsanız hadis-i şeriflerde var. Hani iki kişi de cemaattir diyor Peygamberimiz. Ne yapar kişi? Evde farz namazı durur, eşi de arkasında olur veya çocuğunu alır, namaz kılar. Hem bu şekilde evde namazın talimi yapılmış olur, hem de namaz kılınmış ve cemaatle de namaz kılınmış olur. İşte Peygamberimiz bu konuda da bize yol gösteriyor. Farz namazları mescitte kılın, nafile olan namazları, sünnet olan namazları da evlerinizde kılın, evlerinizde nurlansın, evlerinizin de nura, berekete ihtiyacı vardır diye buyuruyor. Tabi bundaki bir hikmet de nedir? Kişiyi riyadan koruma. Yani gizli şirk dediğimiz, küçük şirk dediğimiz riya. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye ibadet yapma. Burada ne var? Mescitte nafileleri kıldığı zaman bir kimse ne oluyor? Kimse duymuyor. Kendi halinde kılmış oluyor. Bu şekilde de nefsini kontrol altına almış ve ihlaslı bir şekilde de muhlis biri olarak da ibadet etmiş oluyor ki bunun derecesi daha büyüktür. Allah-u Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize yol gösterdiği gibi bu konuda da ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Diyor, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de ibadet edilsin. Namaz kılınsın, dualar okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun. Bu şekilde de ne yapacak kişi? Evini de nurlandırmış olacak, evinde de bereket olmuş olacak. Ve ayrıca da riyadan da korunmuş olacak. İnsanlar duysun diye, insanlar görsün diye ibadet etmiş olmaktan da korunmuş olacak. Çünkü siz nafileleri kılarsanız, hani beş vakit namazın sünnetlerini hadi kılınıyor diyelim, ama diğer nafileleri de mescitte kılarsanız ne olur? Bu belki nefis sizi ön plana çıkartırır. Şeytan ne yapar? Oo bak şöyle kılıyor, böyle kılıyor, duysunlar, görsünlere sizi getirebilir. Bu yüzden de ne olur? Yapmış olduğumuz amel Allah korusun, Allah için değil, kendimizi gösterişi için, kendimize büyük göstermek için, bize saygı gösterilmesi için olur ki bunun ahirette de bir nasibi yoktur. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ya, hani ibadet yapacak ama Allah-u Teala diyecek, onu kim için yaptıysan git ona, ondan mükafat bekle, benim için yapmadın diye buyuracak. Bu da çok tehlikeli bir durum, gizli bir şirk, küçük bir şirk. Peygamberimiz diyor, ben ümmetim için bundan devamlı korkuyorum. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Amellerimizde ihlaslı olmayı nasip eylesin. Bu da nedir? Otokontrol dediğimiz, kişi kendisini murakabe altında tutacak, kendisini muhasebe altında tutacak, muhasebesini yapacak. Bu şekilde de riyadan korunmuş olacak ve evlerini de bereketlendirmiş olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızda sizlerle beraberiz. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.

Yüce Allah Adem aleyhisselamı yaratmak istediği zaman yere ben senden bir halk yaratacağım ki onlardan bana itaat edenler de olacaktır, onlardan bana isyan edenler de olacaktır. Onlardan bana itaat eden kimseyi cennete koyacağım. Bana isyan eden kimseyi ise cehenneme sokacağım diye vahyettim. Sonra da Cebrail aleyhisselamı yerden bir avuç toprak, çamur getirmesi için gönderdi. Yer Cebrail aleyhisselama, ben senin benden bir şey eksiltmenden, beni yaramaz hale getirmenden Allah'a sığınırım. Ben senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak, bu halk da Allah'a asi olacak. Allah onlardan dolayı beni bir ceza ile cezalandırır, dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ondan bir şey almaksızın geri döndüm. Ya Rab, yer sana sığınınca onu sığındırdım. Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim, dedim. Yüce Allah bundan sonra Mikail aleyhisselamı gönderdi. Yer ona da Cebrail aleyhisselama söylediği gibi söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı da Allah'a sığındı. Mikail aleyhisselam da onu sığındırdı. Yer böyle kendisinden bir şey alınmasından Allah'a sığınınca Mikail aleyhisselam ondan bir şey almaksızın dönüp Yüce Allah'a Cebrail aleyhisselamın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah yere ölüm meleğini gönderdi. Yer yine kendisinden alacağı şeyden dolayı Allah'a sığınınca ölüm meleği ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah'a sığınırım dedi. Yeryüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı. Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı ve karıştırdı. Böyle yeryüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için Adem aleyhisselama Adem ismi verilmiştir. Yüce Allah Adem aleyhisselamı yaratmaya başladığı zaman melekler Allah yüce Rabbimiz varsın istediğini yaratsın. Allah bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz. Biz muhakkak o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan daha şerefliyizdir diyerek aralarında gizlice konuştular. Yüce Allah Adem aleyhisselamın bedenini cennette yaratarak onu dilediği kadar kendi halinde bıraktığı sırada İblis onun çevresinde dolaşmaya başlayıp içinin boş ve kendisine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü. Ve anladı da ben bunu kolayca yenebilir, ona üstün gelebilirim dedim. Melekler Adem aleyhisselamın cennette yerde duran ruhsuz cesedini gördükleri zaman korktular. Onların arasında en çok korkan da İblis idi. İblis cesedin yanından geçtikçe sen muhakkak büyük bir iş için yaratılmışsındır derdim. Ayağıyla ona vurur ve vurdukça da ceset testi gibi ses çıkartırdım. Herhalde sen böyle testi gibi seslenmek için değilsin. Muhakkak yaratıldığın şey içinsin. Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olursam muhakkak seni helak edeceğim. Eğer sen benim üzerime musallat kılınacak olursan sana isyan edeceğim derdim. İblis meleklere de bu size üstün tutulacak olursa siz ne yaparsınız diye sordum. Melekler biz Rabbimize itaat ederiz dediler. İblis ise içinden vallahi bu bana üstün tutulacak olursa ona isyan edeceğim dedim. Yüce Allah Adem aleyhisselama ruh üfürdüğü zaman ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Adem aleyhisselam aksırınca melekler Adem aleyhisselama elhamdülillah de dediler. Adem aleyhisselam da elhamdülillah dedim. Başka bir rivayete göre
Adem aleyhisselam aksırınca hamd etmesini ona yüce Allah ilham ettim. Adem aleyhisselam da Rabbine hamd etti. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedi. Yüce Allah da Rabbin sana merhamet etsin buyurdum. Yüce Allah, ey Adem ben kimim diye sordu. Adem aleyhisselam, senden başka ilah bulunmayan Allah'sın dedi. Yüce Allah, doğruyu söyledim buyurdum.

Adem aleyhisselamın yaratıldığı ve cennete konulduğu gün. Adem aleyhisselamın yaratıldığı ve cennete konulduğu gün Cuma günü idi. Meleklerin Adem aleyhisselama secde ve iblisin imtina edişim. Yüce Allah Adem aleyhisselama secde etmelerini meleklere emrettim. Meleklerin hepsi hemen secdeye kapandılar. İblis ise secde etmeye yanaşmadım. Kendisinin nefsi ona kibir ve gurur telkin etti de büyüklenmek istedi. Ben ona secde etmem. Ben ondan daha hayırlıyım. Yaşça ondan daha büyüğüm. Yaratılışça da ondan daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı, dedi. Ateş topraktan daha güçlüdür demek istedim. Ben yeryüzünde halifelik vazifesinde çalıştırılmıştım. Ben kanatlıyım. Nur göğüslüklü ve keramet taçlıyımdır. Ben senin yerinde ve göğünde sana ibadet etmişimdir, dedi. İblisin aslı, iyi ve kötü tutumu. İblis cin aslındandı. Semada melekler yanında Allah'a öyle ibadete koyulmuştu ki, kullarından hiçbir kimse Allah'a onun gibi ibadet edememiştim. Kendisinin Adem aleyhisselamın yaratılışına kadar böylece ibadet etmekten ayrılmamış olması, içinde taşıdığı kibir, gurur, azgınlık ve kıskançlık duygularını silemedim. Yüce Allah'ın Adem aleyhisselama sulbünden getireceği nebiler, rasuller sebebiyle bahşettiği şerefi kıskandı da, Adem aleyhisselamın balçıktan, kendisinin ateşten yaratıldığına bakıp, ben ondan hayırlıyım, ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim hiç, diyerek kafirliğini açığa vurdum. Yüce Allah'ın emrini dinlemeden, Adem aleyhisselama secde etmedim. Yüce Allah da onu isyanının cezası olarak her hayırdan ümit kesmiş, taşlanmış bir şeytan yaptım. Adem aleyhisselamın bilgi ve kerametçe meleklere üstünlüğünün gösterilişi. Yüce Allah melekleri Adem aleyhisselama secde ettirdikten sonra ona her şeyin hatta zürriyetinden geleceklerin isimlerine varıncaya kadar bütün yaratıkların, meleklerin bile isimlerini birer birer öğrettim. Onları meleklere sorup bu husustaki acizlerini kendilerine itiraf ettirdikten sonra Adem aleyhisselama emrettim. Onları meleklere birer birer haber verdirdim. Adem aleyhisselamın bilgice ve kerametçe meleklere üstünlüğü böylece gösterilmiş ve anlatılmış, kendileri de bu hususta açıkladıkları, gizledikleri sözlerinden dolayı tevbeye sevk edilmiş oldum. İnsanlık tarihinde ilk selamlaşma. Yüce Allah Adem aleyhisselama, haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu aleyküm diyerek selam ver. Senin selamını onların nasıl karşılayacaklarına bak. Söylediklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır, buyurdum. Adem aleyhisselam gidip meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyküm ve rahmetullah yahut ve aleykümüsselam ve rahmetullah dediler. Selamlarına rahmetullah sözlerini eklediler. Hazreti Havva'nın yaratılışı. Adem aleyhisselamın cennette oturup konuşacak bir kimse ve kendisi ile sükunet bulacağı bir zevce bulunmaksızın tek başına gezip dolaştığı sırada Yüce Allah ona bir uyku verdi. Uyudu. Yüce Allah ona bir elem duyurmadan sol eye kemiğinden birini alıp yerine et doldurdum. Adem aleyhisselam daha uykudan uyanmadan Hazreti Havva'yı ondan yarattın. Adem aleyhisselam uyanınca başucunda bir kadının oturduğunu gördü. Bir kadın ha dedi ve ona sen nesin, sen kimsin diye sordum. Hazreti Havva bir kadın dedim. Adem aleyhisselam
sen ne için yaratıldın diye sordum. Hazreti Havva, sen benimle sükunet bulasın diye yaratıldım dedim. Melekler Adem aleyhisselamın bilgisinin nerelere kadar ulaşabildiğini anlamak, ilmini sınamak için Hazreti Havva hakkında ona bu nedir diye sordular. Adem aleyhisselam bir kadın dedim. Melekler onun ismi nedir diye sordular. Adem aleyhisselam Havva'dır dedi. Melekler doğru söyledin dediler. Ona ne için Havva ismi verildi diye sordular. Adem aleyhisselam kendisi canlı bir şeyden yaratıldığı için dedi. İbn Abbas'a göre Hazreti Havva'ya her canlının anası olduğu için Havva ismi verilmiştir. Melekler o ne için yaratıldı diye sordular. Adem aleyhisselam o benimle sükunet bulsun, ben de onunla sükunet bulayım diye dedi. Yüce Allah böylece Hazreti Havva'yı Adem aleyhisselama eş yaptım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Hali üzere bırakırsan eğrilikte devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz buyurmuştur.

İlk eşlerin mutlu cennet yaşantıları ve iblisin onları cennetten uzaklaştırma tuzağına düşürüşü. Yüce Allah, Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın cennette yaşamalarına ve orada yaklaşmalarını yasakladığı bir tek ağaç dışında cennet meyvelerinin hepsinden ve cennetin her nimetinden bol bol yararlanmalarına müsaade etti. Ayrıca iblisin de kendilerine düşman olduğunu açıklayıp, "O sakın sizi cennetten çıkartmasın," buyurarak uyardı. Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva'ya cennetteki belli bir ağaçtan yararlanmalarının yasaklanması ise kendileri için bir imtihan olup, bu da hem kendileri hem zürriyetleri hakkında yerine getirilecek ilahi hükmün bir gereği idi. İblis, Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın tuzağa düşürme işine önce ağıtla başladı. "Öyle bir ağıt ağladı ki onları hüzün içinde bıraktım." Adem aleyhisselamla Hazreti Havva, iblisin ağıtını işittikleri zaman ona, "Sen ne için ağlıyorsun?" diye sordular. İblis, "Sizin öleceğinize ve içinde bulunduğunuz şu nimet ve ikramlardan ayrılacağınıza ağlıyorum," dedim. İblisin bu sözü onların kalbine tasa düşürdüm. Bundan sonra iblis onların yanına tekrar geldim. Kendilerinin iyiliklerini istediğine yemin edip onları aldattım. Yasak ağacın meyvesinden yedirerek edep yerlerinin açılmasına, cennetten çıkarılmalarına sebep oldum. Adem aleyhisselam kendilerine yasaklanan ağaçtan yemekten kaçınmış, Hazreti Havva ise hemen varıp ondan yemiş, sonra da "Ey Adem, sen de ye, ben yedim, bana zarar vermedi," demiştim. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına karşı emniyete aykırı davranışta bulunmaz, onu aldatmazdı," hadisi şerifleri ile belki de bu hadiseye işaret buyurmuşlardır. Adem aleyhisselam, "Daha önce avret mahallini hiç görmemiştim. Cennette avret mahalli açılınca kaçmaya başladım. Kaçarken bir ağaca takılıp kaldı. Ağaca, "Sal beni," dedim. Ağaç, "Ben seni salıcı değilim," dedim. O sırada Rabbi, "Ey Adem, benden mi kaçıyorsun?" diye seslendim. Adem aleyhisselam, "Hayır, kaçmıyorum ya Rab, fakat senden utanıyorum," dedim. Cennetten yeryüzüne indirilişim. Yüce Allah, Adem aleyhisselama, "Sana cennetten bol bol ihsanda bulunduğum ve oradan istediğin gibi yararlanmanı helal kıldığım nimetler yetmedi mi ki sana haram kılmış olduğum şeyden tattın?" buyurdum. Adem aleyhisselam, "Evet ya Rab, öyle oldu. Fakat senin izzet sıfatına yemin ederim ki ben bir kimsenin yalan yere senin ismine yemin edebileceğini sanmıyordum," dedim. Şeytanın kendilerine ettiği yemine aldanmış olduklarını söylemek istedim. Yüce Allah, "İzzet sıfatıma yemin ederim ki ben seni muhakkak yere indireceğim. Orada geçimini ancak zahmet ve meşakkatle sağlayacaksın," buyurdum. Onlar cennette istedikleri yerden istedikleri gibi yiyip içerken istedikleri gibi yiyip içemeyecekleri yere indirildiler. Adem aleyhisselam, cennetten cuma günü çıkarılıp yeryüzüne indirildim. Adem aleyhisselam Hindistan'a, Hindistan'da Nevz veya Bevz dağına, Hazreti Havva ise Cidde'ye indirilmiştir. Adem aleyhisselamın indirildiği dağın Hindistan'ın Serendip Ceziresi'nde bulunduğu ve onun Nevz Dağı olduğu da açıklanır. Yüce Allah, Adem aleyhisselamı cennetten çıkarttığı zaman ona cennet meyvelerinden azıklık da ihsan ettim ve her şeyi yapma sanatını öğrettim. Adem aleyhisselama örs, çekiç, kerpeten ve külünk gibi bazı aletler ile kızıl tüylü bir öküzle verilmiştim. Adem aleyhisselam çiftçi oldu. Ekin ekmesi kendisine emredildi. Adem aleyhisselam
yere alnının terini sile sile sürdüm. Sonra ekini ekti, sonra onu suladı. Biçme zamanı gelince onu biçti. Sonra onları düvenle sürdü. Sonra rüzgarda savurup taneleri samanından ayırdım. Sonra taneleri öğütüp un yaptım. Sonra unu yoğurup hamur, hamuru da pişirip ekmek yaptım. Bu ekmeği Allah'ın erişmesini dilediği zaman erişmedikçe yiyip yutmadım. Adem aleyhisselama demircilik sanatı da öğretildim. Adem aleyhisselamın demirden ilk yapıp kullandığı şey bıçak oldu. Adem aleyhisselamın üç şeyden seçtiği birisi ile üçüne birden sahip oluşum. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselamın yanına gelip ben sana üç şey getirdim, birisini seç al dedi. Adem aleyhisselam, ey Cebrail nedir onlar diye sordum. Cebrail aleyhisselam, akıl, haya ve din dedi. Adem aleyhisselam, aklı seçtim dedim. Cebrail aleyhisselam, haya ile dine, aklı size tercih edip seçti. Siz dönüp gidiniz dedim. Onlar, biz her nerede olursa olsun akıl ile birlikte bulunmakla emrolunduk dediler. Aklın yanından ayrılmadılar. Adem aleyhisselam cennette ikindi ile güneş batışı arasındaki süre kadar veya gündüzden bir saat öğle ile ikindi arasındaki zaman kadar kalmıştı ki bu saat dünya günlerinden 130 yıla eşitti.

Sevgili dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları, ayı, güneşi, gene de ağır basarsın ey kalbim, ey kalbimin güneşi.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 23. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن

ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منه

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen,

Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Gaflet uykusunda yatar uyanmaz, can gözü kapalı davet gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

0: tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Gönlümüzden,
2: geçmişten günümüze bin bir damla.

küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

efendim düğün Muharrem hürmetine Şah Hüseyin-i Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

anladı ruhu Zehra ki ciğer paresi mevdur perişan oldu.

0: size mihman oldu.
1: Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gül buyini koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yusnut'u preşkeri adaya o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kavmu zalim. Daha dün terk etti cihan, ah daha dün terk-i cihan.

ettiniz validi zişanımı evvelce şehit, bana mı şimdi

0: Şimdi ancak nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzla tehenya etmem. Ölürüm mürtekibi, küfre müdana etmem. Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengin

0: Bak senin Nazlı Hüseyin'in nice kurban oldu.
1: Hubb-i Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu. Men ediyah ya

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Koca Mustafa Paşa, Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servirliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir afif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran iman ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün mal-ü menal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a, sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine, gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor, çok yavaş, yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın, onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih icetlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan, kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya, ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada, bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük, sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.

Geçenler varsa İslam'ın şu çiğnenmiş diyarından, şu yüz binlerce yurdun kanlı, zahirsiz mezarından, yürekler parçalar bir nevha dinler rehyüzarından, bu matem kim bilir kaç münkesir kalbin gubarından, huruş etmekte son ümidinin son inkisarından. Evet, son inkisarından ki yoktur cebrin imkanı, batıp gitmiş nazarlar beklemekten fecri nazanı. Nasıl ey yolcu, bin lanet gelip ezmez ki vicdanı, dudaklar çak çak olmuş içerken zehri hüsranı. Uzaktan baktı, koşmak nerede milyonlarca yaranı. Bu ıssız aşiyanlar bir zaman candan muazzezdi. Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın çın ötmezdi. Şu kurbağalar seken vadide ceylanlar koşup gezdi. Şu coşmuş ağlayan ırmak ne handan gölgeler sezdi. Bütün maziyi bir tufan fakat hep boğdu, hep ezdi. Vefasız yurt, öz evladın için olsun vefa yok mu? Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziya yok mu? İlahi kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu? Vatansız, hanumansız bir garibim, mülteca yok mu? Bütün yokluk mu her yer, bari bir yok der sada yok mu? Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeğsimi kahreliyim bilmem ki, öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu, nereden başladı yükselmeye bak, nerede ucu? Bu ne hicranı müebbet, bu ne hüsranı mübin. Ezilir ruhu sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar. Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetleri uçmuş yüzler. Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanetler eder. Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler. Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden. Nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler. Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından, canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket zedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük bir cinayet ki, cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naaşı perişan bırakıp yükselen mevki bir ervah, sakın arza bakıp sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın, hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyle kaydına şarkın, tükürün. Kuşkulansın, görelim gayreti halkın, tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahvelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün. Hele ilanı zamanında şu melun harbin, bize efkarı umumiyesi lazım garbin.
O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini halka iman gibi telkin ile, dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün. Bana vahdet gibi bir yar müsait lazım. Artık ey yolcu, bırak ben yalnız ağlayayım.

Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler. Meydan senindir. Artık bundan sonra

Kur'an senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler, selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin, melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.

Buz uşep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan odur ama

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Allah Teala'nın
0: davet radyo
1: rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
2: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına